0: Endamê Fermandariya Navenda Parastina Gel Murad Karaylan ve vesileya pazî tabaxê Cejna Veşînê peyamekdeh Murad Karaylan diyar kir got Cejna Veşînê bu şoreşeke fikrî û ya jinê heruha Murad Karaylan got ev pêvajo bikeda rêber apo şehîdan derkete holê em aşîtiyeke mayinde dixwazin divê aliyên kêmên qanûna çarçoveyî bên derbas kirin.
1: Cejna Veşînê Çelû duyemîn salvegera pengava panzî tebaxê li rêber apo pîroz dikin. Silav, rêzdarî û girêdaniya xwe pêşkeş dikin. Di vî demê de derketina rêber apo derketineke dîrokî bû. Di va demê de têkoşîna azadiyê bi rê ket, gelek haliyan pêş xist. Baye nefesek da geleme. Şoreşa vejin vısa çe bu. Şoreşa vejin bu şoreşeke fikri. Şoreşeke siyasi, çandî, civakî. Bu şoreşa jin. Jina Kurd de peşentiya berivanan, saadatan, havayan da. Baştari va konağı bun. 1993'da Agirbesa yekem ilan kir. Ev de tekoşin ama da bu serdemek nu. Bu despeka stratejiyak nu. Stratejiya çare seriya siyasi. Ciber ku edi şer rola xo liste bu. U bira mafe heviye hayat davi vera ben nas kirin. Vusak bu. Ebrasti imajin. Di bilyara kongra fesekirne da. Li ser vi esasî bilyar girt. Ango mago dibe ku pêvajo rêber apo reve bibe. Ger ku rêber apo di zindanê da be. Ez nikanim çû kesî ra bên çek deyne û here. Zarokê Şêx Seîdan in. Em zarokê kom kujiya gelê zîlan in. Em zarokê tertela Dêrsimên in. Em ji Kur'an'a dîrok etenem. Çil mehat kirin herkes dizane. Em bi dehan katliama ra derbas bûne. Wek gel wek civak. 5000 gundî mehatê vala kirin û şewitandin. 17,520 bin navê failî me çûl da însanê me Eriş ve serçebuna pırak hatına katıl kirin. Keda rehber apu he, okuna şehidi mehe ya. Em jireze nagre dest. Çerçeve kanuni. De bas, de be kemayı ve ben tamam kirin. Aştiya ke, mayinde em de hazin peş bakhinin. Ne kes kesi bıkapini. Na, aştiya ke mayinde ve pır tüşt bi gelin Türkiye kazınç kirin bide. Brasi de herema rojlata navinda ve gelin Türkiye heme, Türkiye gişti peşen beye. Gelin tüşt kazınç.